Sarok je dostaje kishti Jakov, Furgavan Jakov, Lukvan Jakov, Egostani Esimani, Omar El Hustavi Rakhan Jakov, Gishtinako, Furgvania Yinko, Avishon Sorya Ishbuko, Moskoy Veyeko, Paytakhta Rusya Ye, Shishlazdehi Tabakhi Peyveje, Jinuvejiko, Despedike, Avgavaj Tachuva Jakov, Barfereh Kirinaka, Tori, Kupayt Kirinaka, Avije karin ko da tri en ko geçtiye de de da afetin. Haru haji armancikin. Ko armanca ko pişkastına ko ve ko pişe ye ko bihiviya ko de pişe roje de ji ko. Maksadın ko de harem ko odun av devleti jiyen ko rakhandiye.

Cedere Here Mirakhan diye kopuşçı güle ya anciko ya sakaryacı aliye çakdare nınas fele bajare ko samane dilin davariler ya yedi kucu anne hatya kuşçen o de kese gidin jibirin darbiye olgodi kucedere jdeje heko bu yerinde juane binave ko Raid Abu El-Hawai o juane binave ko İsa el-Labad kuhatiye kuştin de mako kese si yemin jibirin darbubu var gırtına kako duvariye hatiye ve kustin.

Reba bere rakandı ya rakaya rakandı ya. Kooperasyona kiriştine kako. Kıştandına ko devrin ek evin ya Suriye. Le paravaye ko tavali yapıştı ko. Bada buna ko navyen ko diyar kriya kajı ko. Bada vam ya afgeti iştaji ile ko. Navenden şaha banka navendiyen lak rakayu hesekev banka navendiya. Le şame u heru haji ile navende ko. Posta yenli parzgahayı hatta roja penşemi var devam dike. Bağırmanca ko hesin kirinaka karu bağırın valatiyan.

Reba bere rakandı ya, rakaya rakandı ya. Kooperasyona kiriştine kako, kiriştandına ko devrin ekevin ya Suriye, le paravaye ko, tavali yapıştı ko. Ve de buna ko naviyen ko, diğer kriya kajı ko, berdavam ya fkiti iştaji ile ko, navenden şaha banka navendiyen lak rakay u heseke banka navendiya, le şame u heru haji ile navende ko, posta yen le parzgahayı, hatta roja penşemi berdavam dike. Barmanca ko hesin kirina ka karu baren walatiyan.

Sarıoke dostaya geçti yako furgavan yako frukvan yako ve gözden esiman ya omar el husra virak han yako geçti nako frukvan ya yinko avişron sroliye işbuko Moskova ve yako paytaxta Rusya'yı şişsazda hitabah hepe ve jejimu ve jiko despedike avgavaj çerçova yako barferah kirinaka çori kupayt kirinaka Habije karin ko zedetri en ko geçtiye de dede afetin. Haru haji armancikin. Ko armanca ko pişkastına ko ve ko pişe ye ko bihiviya ko de pişe roje deji ko. Maksadın ko den de harem ko udnav devleti jiyen ko rak handiye.

Ceyda Rehere Mirakhan diye kopuşçı güle ya anciku ya sakaryacı ariye çakdare nınas fele bajareko samane dolun davariler ya yedi kucuan hat ya kuşçen o de kese gidin jibirin darbiye uygudi kuşe derajde jeheko bu yerinde juane binaveko raid abu el hevayi o juane binaveko İsa el-Labad kuhatiye kuştun dama ku kisi siyemin cibirin darbubu var gırtına kaha ku duvariye hatiye ve kustun.

Ve babere rakandı ya rakkaya rakandı ya. Kooperasyona kiriştine koku. Kıştandına kodu vrin ekevin ya Suriye. Le paravaye ko tavali yapıştı ko. Bada buna kuna uyen ko diyar kriya kajı. Kooperdavam ya fketişte jile ko. Navende şaha banka navendiyen lak rakkayu heseke banka navendiya. Le şame u her vaha jile navende ko. Posta yenli parzgahayı hatta roja penşemi ver devam dike. Obar manca ko hesin kirina kakaru baren valatiyan.

sırada Çandani ya Suriye ve Dasa'ya geçti ya Kudergah Havga Mürük Alesler Kulçekilin'e kapalı Promak Saray Elektronik'le Kocbu Kudar Hısına Kabara Varnamayın Kudan Rusya'ya Revaniyaka U Avakırnaka Ko Kanatin Ko Ajen Ajalan Yajbu Ko Hindar Gırnaka Bez Udavaran Luguri Kupi Varyan Avdavleti ya Le Hef Hatiya Kirin Haru Haji Ko Aliye Nesel Ko Avakırnaka Kumatiya ka kodum dar dajbun jakna ka kanuni listenin ko zirar janan oko peban duuna ko slamien ko chandani pera peban aven ko parasna ber hemin afkhai u arami bazaran hefkirna

Anadolu Vaziri Dervai Esad Şebani sabah penşembe Serdana Türkiye'de gel gel ko havdad ya tiya ko havat ya khaya Türkiye'ye hakan fidan dijeva.

Anadolu Vazire der ve yasad şebani sabah penşemeye serdana Türkiye de gel gel ko havdadiyat ya ko havat ya hayat Türkiye'ye hakan fidan dijeva.

Anadolu Vazirleri ve Yasad Şebanisi ve Hapenşemi Eserdana Türkiye'de geldi. Gel ko havdadi ya diya ko havat ya khaya Türkiye'ye hakan fidan dice ve.

Anadolu Vazirler ve Yasad Şebanisi be hapen şemiye serdana Türkiye'de geldi. Gel ko havdadi ya diya ko havat ya hayat Türkiye'ye hakan fidan dijeve.

Anadolu vezirleri ve Esad Şebanisi beha penşemeyi serdana Türkiye'de gel, gel ko havda diyat ya ko havat ya khaya Türkiye'ye hakan fidan dicive.

Anadolu Vezir Eder ve Yasad Şebani sebeha penşemeye serdana Türkiye'de geldi. Gel ko havdadi ya diya ko havat ya khaya Türkiye'ye hakan fidan dicive.

Anadolu Vazirleri ve Yasad Şebanisi ve Hapenşemi Eserdana Türkiye'de geldi. Gel ko havdadi ya diya ko havat ya khaya Türkiye'ye hakan fidan dice ve.

Anadolu Vazirler ve Yasad Şebani Sibaha Penşemeye Serdana Türkiye de gel gel ko havdadi ya diya ko havat ya khaya Türkiye re hakan fidan dice ve.

Anadolu Vazirliği ve Yasa Dışı Banisi ve Hapenşem Yeserdana Türkiye'ye de geldi. Gel ko havdadi ya diya ko havatiya haya Türkiye'ye hakan fidan dici ve.

Anadolu Vazirleri ve Yasa Şebanisi ve Hapenşemi Eserdana Türkiye'de geldi. Gel ko havdadı ya diya ko havatı ya haya Türkiye'ye hakan fidan dici ve.